0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Artı şunlarda borsa çalsın. Fuck it, sonra realitet, hayat ya boy.